0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

25 Eylül 2026 Cuma bugün, bu haftayı da tamamladık. Tamamlanmadı ama hafta sonuna geldik en azından. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Ben Öykü Güler Sönmez. Saat 9'a kadar bir cuma sabahı duymak isteyeceğiniz türden notlarla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına. Sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatayım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Bence hemen başlayalım cuma gününe.

0: Haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MagTek Avrasya Fuarı, 1000'den fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MagTek Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi. Reklam.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
3: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç otos.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
2: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Televizyon deyince vatan.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
8: Kazancım Net, Sigortam Net.
9: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
10: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
11: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de. Bugünden yarına ailen seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: o. Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
4: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

Meteorolojinin birkaç uyarısı var. Hemen paylaşmak istiyorum. Balkanlardan gelen serin ve yağışlı hava sistemi yeni haftada Türkiye'yi etkisi altına alacak. Benim için bu yeterli. Gayet iyi geldi bana bunu duymak bile. Ama önce Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de İç Anadolu'nun batısında pazar günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Hafta sonu sistem gelmeden hava önce 1-2 derece ısınacakmış. Ardından yeni haftayla birlikte 4-5 derecede düşüş bekleniyor. Müthiş. İstanbul'da bugün yağış yok ama cumartesi ve pazar sağanak yağışlar görülebilecek. İstanbul'da hava sıcaklığı yağmurla birlikte 3-4 derece düşecek. Ankara'da bugün ve hafta sonu yağış beklentisi yok. Başkentte beklenen yağmur pazar gecesi başlıyor. Yani hafta sonu planlarınızı yaparken bilmek istersiniz.

İstanbul'da bu hafta sonunu özetliyorum. Kültür Yolu Festivali, Akbank Jazz Festivali, Contemporary İstanbul, 212 Fotoğrafı İstanbul. Yani hepsine nasıl yetişeceğiz bilmiyorum ama Contemporary İstanbul'la başlayacağım. Pazar gününe kadar devam ediyor. Ben dün gitme görme fırsatı buldum. Her zamanki gibi şahane geliyor sanata temas etmek tabii ki. Bu seneki Contemporary İstanbul'un en dikkat çeken işi bana kalırsa Johnny Depp'in heykeli. Çünkü Johnny Depp'in ne işi var orada? Oyuncu kimliğiyle tanıdığımız Johnny Depp aslında uzun yıllardır resim yapıyor ve heykeliyle Contemporary İstanbul'da yer almış. The Bunny Man adındaki 2 metrelik heykelini ilk kez de Contemporary İstanbul'da sergiliyor. Yayoi Kusama'nın klasik puantiyeli bal kabakları, bir süredir Tersane İstanbul'un iskelesinde sergilenen Haume Plensa'nın heykeli ve diğer tüm işleri bence gerçekten görmek lazım. Ücretsiz teknelerle Tersane İstanbul'a ulaşabiliyorsunuz. Halic'in kenarında şahane bir deneyim. Pazar akşamına kadar ziyaret edebilirsiniz. Diğer etkinliklerden bir sonraki anonsta söz edeceğim.

0: Reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
1: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre artısı var.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
3: Evideye Şehre Dönüş Festivali başladı. Kitaplıklar 3999, çalışma masaları 1299'dan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Burada her şey.
4: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
5: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yatakların 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
6: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
11: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
12: Her güzele bir Mendus.
13: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
14: Castrol Edge, pislerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
15: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de.
16: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
17: Sen ne istersen o.
18: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
19: Bize huzur lazım.
20: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
21: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
22: Güzel bir yatsan.
23: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir. Zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önlemini

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Yapay zekaya daha neler yaptıracağız acaba merak ediyorum. Çünkü şimdi yapay zekanın yalnızca size ürün önermesi değil, sizin adınıza alışveriş yapması konuşuluyor. Teknoloji şirketleri yapay zeka ajanlarının işte bana 5000 liraya kadar iyi bir kulaklık bul gibi bir komutu alıp ürünleri karşılaştırdı ve sonunda satın alma, bakın çok önemli burası, satın alma işlemine kadar ilerleyebildiği sistemler üzerinde çalışıyor. Bankalardan da bir uyarı geliyor. Bu sistemlerin dolandırıcılık ve kişisel veri konusunda yeni riskler yaratabileceğini söylüyorlar. Çünkü şöyle düşünün, yapay zeka sizin adınıza alışveriş yapacaksa ödeme bilgilerine nereden ulaşacak? Bir noktada erişmesi gerekiyor. Üstelik sistem yanlış ürünü alırsa, sahte bir siteye yönelirse ya da yanlış ödeme yaparsa sorumluluk kimde olacak? Bu işlerin denetimi olmadan, garantisi olmadan nasıl ilerleyecek sistem, son derece merak ediyorum gerçekten.

0: Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 25 Eylül Cuma, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri dönüşü gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma değinen Erdoğan, seyri sefer serbestisinin korunması şarttır dedi. Erdoğan, devam eden fon soruşturması ile ilgili de ilk kez konuştu. Sorumluluğu olanlardan hukuk önünde mutlaka hesap sorulacak dedi. Bu arada fon soruşturmasında tutuklananların sayısı 34'e yükseldi. 11 kişinin işlemleri sürüyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda protesto edildi. Netanyahu'nun kürsüye çıktığı anlarda binlerce New Yorklu da sokakları doldurdu. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önündeki eylemde aralarında Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon'ın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Muğla'da rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bodrum Liman Başkanı Tuncay Aydın tutuklandı. Aydın'ın Rus bir iş insanından lüks yatının ilçeye her girişi için 2000 euro talep ettiği iddia ediliyor. Manisa'da 11 öğrencinin yaralandığı okul yakınındaki saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, biz tedbirlerimizi aldık ama aileler de sorumluluklarını yerine getirmedi dedi. Türkiye Sinema Festivali başlıyor. Hafta sonu 75 ilde 1500 salonda gerçekleşecek festival kapsamında 17 film sinema severlerle buluşacak. Bilet fiyatları 90 lira olarak belirlendi. Ülkede sıcaklık artıyor. Bugün İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu, 23 Ankara parçalı bulutlu, 20 İzmir az bulutlu, 26 Antalya az bulutlu, 28 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli takım Uluslar A Ligi macerasına başlıyor. Ay Yıldızlılar ilk maçında Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Havva Nur Ketu da Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Artı 80 kiloda finale çıkan 19 yaşındaki sporcu Rus rakibi Olifrenko'yu mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Anadolu Efes Euroleague'de yeni sezona yenilgiyle başladı. Lacivert Beyazlılar deplasmanda karşılaştığı Barcelona'ya 89-82 mağlup oldu. Euroleague'in ilk haftasında bugün de temsilcilerimiz parkeye çıkıyor. Beşiktaş saat 20'de Valencia Basket'i, Fenerbahçe'de 20.45'te Virtus Bologna'yı ağırlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artışı başlıyor. Ege güneşli, karayel sert esiyor. Marmara'da hafta sonu Poyraz kuvvetlenebilir. Doğu ve Güneydoğu'da Lodos'la hava sıcak. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle İskenderun körfezi çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetlenebilir. Tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Konya yolunun 34 ve 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 18 ve 21. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İyi bir uyku için ekranlarla vedalaşın, mavi ışığı azaltıp yatmadan önce kitap okuyun diyoruz sürekli ama uzmanların bir önerisi daha var. Gün içinde ne yediğinize dikkat edin. Yapılan çalışmalar özellikle lif açısından zengin besinler, meyve, sebze, tam tahıllar ve kompleks karbonhidrat tüketenlerin daha kaliteli uyuduğunu ortaya koyuyor. Buna karşılık gece geç saatlerde ağır yemek yemek, çok fazla şeker tüketmek ya da yüksek miktarda kafeini günün geç saatlerine bırakmak da uykuya dalmayı zorlaştıran diğer faktörler. Burada en önemli nokta şu, tek bir mucize uyku yiyeceği içeceği gibi bir şey yok ama araştırmalar daha çok gün boyunca uyguladığımız genel beslenme düzeninin uyku üzerinde etkili olabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla bir bölüm daha izleyeyim diye akşam saatlerinde içtiğiniz o kahveyi içmeyeceksiniz mesela. Çünkü iyi bir gece uykusunun hazırlığı yatağa girdiğiniz anda değil, gün içinde başlıyor olabilir. Hadiseyle devam edelim cuma sabahına. Ara beni şimdi, popun kralı Kral Pop.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: 10 yılı aşkın sürede Prime Computes Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
3: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertise.
6: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
3: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
7: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var. Skoda var.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
4: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
5: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
4: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
7: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: %10'luk alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ankastre Ferre'nin. Ferre artisi var.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Hadi hızlı bir dünya turu. Milano Moda Haftası'ndaki robotlar gündemde şimdi, görmüşsünüzdür. Teknoloji çağında insan dokunuşu temasıyla düzenlenen Milano Moda Haftası'nda dünyaca ünlü malum moda dergisi podyuma robotları çıkardı. Milano'nun tarihi Galleria Vittorio Emanuele ikisinde bayılırım ve çok özledim orada olmayı. İtalyan modasını ve zanaatkarlığını kutlamak üzere bir gece düzenleniyor ve o gecede 4 insansı robot podyuma çıkıyor. Üzerlerinde bir kıyafet yok, bir tasarım taşımıyorlar, bir giysinin üretimine katkıda bulunmamışlar. E o zaman bu robotların burada ne işi var diye çok konuşuldu elbette, hala da konuşuluyor. Bilmiyorum cevap veren oldu mu bu soruya ama. Diğer yandan da üniversitelerle ilgili, dünyadaki en popüler gözde üniversitelerle ilgili bir gelişme var. 15 yıldır US News World Report Princeton Üniversitesi'ni zirvede tutuyordu. Ama üniversite sıralamasında lider değişti. MIT birinci sıraya yükseldi. Massachusetts Institute of Technology bir numarada. Ardından Princeton geliyor. Harvard 3. Yale ise 4. oldu üniversite sıralamalarında.

Saat başında bir sonraki anonsumda İstanbul Kültür Yolu Festivali'nden söz edeceğim demiştim. Yine araya bir sürü laf girdi. İstanbul Kültür Yolu Festivali bu yıl 20. durağında İstanbul'da ve 20 ayrı şehirde düzenlendikten sonra etkinliğin İstanbul ayağı yarın başlıyor. 4 Ekim'e kadar da sürecek. Dünyaca ünlü orkestralardan sergilere, sahne sanatlarından çocuk etkinliklerine, Beyoğlu'ndan Moda'ya, Boğaz'dan Şile'ye müthiş zengin bir program var. Lütfen inceleyin. Programın en dikkat çekici konuklarından biri İngiltere'nin dünyaca ünlü Royal Philharmonic Orkestrası 25-26 Eylül'de AKM'de sahnede olacaklar. Galata Port Said Kulesi meydanında festival boyunca akşam konserleri var. Özcan Deniz, Oğuzhan Koç, Murat Boz, Kıraç, Simge, Poizi, Bengü, Ceza, Bayhan İstanbullularla buluşacak. AKM Açık Hava sahnesinde 6 ayrı konser var. Aydilge Resul Dindar, Poizi, Oğuzhan Koç, Derya Ulu ve motive müzikseverlerle buluşacak. Programı incelemeyi unutmayın ben.

0: Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com'te.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
2: Güzel bir yatsan. Alışverişin yeni merkezi, Merkez Ankara.
3: Okullar açılıyor. Biliyoruz, her evde benzer heyecan, okula nasıl gideceğiz telaşı var. Biz o işi geçen sene çözdük. Çocuklar buna bayıldı. İlk hafta okula gitmenin en havalı, en konforlu geleneği için bu yıl yine araç kiralama ücretinin yarısı bizden hediye. Fırsatı kaçırmamak için hemen rentko.com'u tıklayın ya da 444-4061'den iletişime geçin.
4: Kiralıyorum, gidiyorum. Rentko.

0: akakçeye baktın mı?
1: Akakçe.
2: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Bal bal bal bal parmak. Doğal bal bal bal parmak.
4: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay,
5: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Evideya Şehre Dönüş Festivali başladı. İkili tava setleri 799, çaydanlık takımı 999 liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Burada her şey evim için.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunu...

0: herkes.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol. Ankara.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bizim huzur lazım. Alışverişin yeni merkezi, merkez Ankara.
4: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
5: Büyük rahatlık PTR.
6: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
7: Prime Computest Auto Expertise. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
8: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. PR Art Line artısı var.
7: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
9: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

çam. 25 Eylül 2026 Cuma bugün. Ben şimdi gidiyorum ama bir hatırlatmam var. Balkanlardan serin ve yağışlı hava sistemi geliyor, unutmayın. Önümüzdeki hafta yeni hafta ile birlikte 4-5 derece düşmesi bekleniyor. İstanbul'da bugün yok ama yarın cumartesi pazar için sağanak yağış görülebilecek. O yüzden planlarınızı da ona göre yapmakta fayda var. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Yapılacak çok şey var. Lütfen hafta sonu planlarınızı şimdiden yapmaya başlayın. Kendinize vakit ayırın. Ayırmak bile ajandamızda olması gereken bir mesai. O yüzden kaliteli bir hafta sonu için bugünden başlayın neler yapacağınızı düşünmeye. Gidiyorum, harika bir cuma olsun. Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın. Ben...

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 25 Eylül Cuma, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. TRT Haber'den sıcak bir başlık: fon soruşturmasında 11 şüpheli daha tutuklandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan toplam 11 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Kim sorumluysa hesabını verecek, Hürriyet'in manşeti bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon depremine yol açanlardan hesap sorulacağını söyledi. Sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur, dedi. Erdoğan, Türkiye'ye hareketinden önce New York'ta Türk gazetecilere konuştu. Ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusudur. İlgili kurumlarımız meselenin üzerine kararlılıkla gidiyor. Yargımız kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bazı gözaltılar ve tutuklamalar oldu. Benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için her türlü tedbir alınacaktır, dedi. Dünya söylediğimiz yere yeni geliyor. Sabah gazetesinin manşeti, ayrıntı şöyle: 16 kez çıktığı Birleşmiş Milletler kürsüsünde ilk gün ne söylediyse bugün de aynı yerde durduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler reformu o zaman yapılsa savaşlar önlenecek, bunca can kaybedilmeyecekti. Dünya ilk gün söylediğimiz yere geliyor, dedi. Siyonist katile küresel tecrit, hemen bu haberin yanında dikkat çeken başlık. New York'ta yoğun protestolarla karşılanan soykırımcı Netanyahu, Birleşmiş Milletler'de boş koltuklara konuştu. Dünya liderleri de yüzüne bile bakmadı. Yine önemli bir başlık internet haberden: Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına yanıt. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa edeceği yönünde ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Şimşek hakkında ortaya atılan istifa iddialarını kesin bir dille yalanladı ve görevinden ayrılacağı yönündeki ifadelerin asılsız olduğunu açıkladı. Geçelim Milliyet'in manşetine. Terör yerine huzur geliyor. New York'taki temaslarını değerlendiren Cumhurbaşkanı gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Irak'ın Sincar'dan PKK'yı çıkarması için komşumuzla artık terörü değil huzuru konuşmak istiyoruz, dedi. Ve logonun hemen yanında dikkat çeken başlık: milli heyecan başlıyor. A milli futbol takımının UEFA Uluslar A Ligi macerası bugün başlayacak. Ay Yıldızlılar ilk maçında 2026 Dünya Kupası'nı dördüncü bitiren Fransa ile karşı karşıya geliyor. NTV Haber portalında manşet: evden çalışma düzenlemesi değişti. Ayrıntı şöyle: resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliğine göre işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek. Şimdi Sözcü'nün manşetine geçelim. Sözcü gibi vergi verip istihdam yaratanların talebini reddeden SPK, borsayı bir masa bir sandalye şirkette doldurmuş. Sözcü, geçen yıl nitelikli yatırımcılar için tahvil ihraç etmek istedi. SPK bu talebi geçersiz olarak reddetti. Aynı kurumun halka arz izni verdiği 66 şirketin tablosu arkasında duygusal yakınlık mı var, dedi.
0: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Konya yolunun 34 ve 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 18 ve 21. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Ooo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Evideya Şehre Dönüş Festivali başladı. Altılı havuz setleri 249, banyo setleri...

Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre. Ferre artisi var.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Ütü deyince vatan.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de. Evinde Divan Ev
3: var. Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
5: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
4: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
6: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde

0: sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: 1-30 Eylül tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Top, top, kral
5: top. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
3: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Şopenfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Şopenfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
4: Sen neymişsin Şopenfly?
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve Yatsan.com.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Alışverişin yeni merkezi, merkez Ankara.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, mutlu aküde araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara mutlu akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz.

0: ise kulak içi Bluetooth kulaklık 1399 liraya. Xiaomi Redmi Watch 5 Lite 2799 liraya vatandı. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımı

alıma 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: taksi parayla hep kazandıran taksi.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
0: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Ankara.
5: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
4: Alışverişin yeni merkezi, merkez Ankara.
6: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artışı başlıyor. Ege güneşli, karayel.

0: Sert esiyor. Marmara'da hafta sonu Poyraz kuvvetlenebilir. Doğu ve Güneydoğu'da Lodos'la hava sıcak. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile İskenderun Körfezi çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetlenebilir, tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral, pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Reklam.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ben Danilo Zarna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ankastre Ferre. Ferre artisi var.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Bir ünlünün yeri.

0: 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
7: Sensat.com.
8: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
9: Hayır, hesap burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
8: Sen hesatı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sen

0: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima
1: seninle. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. PR Artline artısı var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
5: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.

0: Taksi parayla hep kazandıran taksi.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir,

0: haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MagTech Avrasya Fuarı, binden fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MagTech Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
6: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
7: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
8: Kazancım net, sigortam net.
9: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de.
10: Evinde divan ev var.
11: Kendi muayenehanesini açar, parasını da kazanır.
12: Ya kızım, sence ben sadece para mı istiyorum? Ben birisi olmak istiyorum bu hayatta Gülizar. Saygı duyulan, kapısı açılan, sandalyesi çekilen, onların masasına oturan biri.
13: Yeni dizi Başkalarının Hayatı, Cumartesi Star'da.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli takım Uluslar A Ligi macerasına başlıyor. Ay Yıldızlılar ilk maçında Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Havva Nur Ketu da Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Artı 80 kiloda finale çıkan 19 yaşındaki sporcu Rus rakibi Olifrenko'yu mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Anadolu Efes Euroleague'de yeni sezona yenilgiyle başladı. Lacivert Beyazlılar deplasmanda karşılaştığı Barcelona'ya 89-82 mağlup oldu. Euroleague'in ilk haftasında bugün de temsilcilerimiz parkeye çıkıyor. Beşiktaş saat 20'de Valencia Basket'i, Fenerbahçe'de 20.45'te Virtus Bologna'yı ağırlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artışı başlıyor. Ege güneşli, karayel sert esiyor. Marmara'da hafta sonu Poyraz kuvvetlenebilir. Doğu ve Güneydoğu'da Lodos'la hava sıcak. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile İskenderun körfezi çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetlenebilir, tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
1: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilya da QR'lı ödemeye ekstra 50 lira toplam.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyin. Baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Alışverişin yeni merkezi, Merkez Ankara.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayileri.

0: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.

0: Metropol Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 25 Eylül Cuma, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Sıcak bir başlık: fon soruşturmasında 3. dalga operasyon yapıldı. Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştirdiği belirlenen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci dahil 11 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 45 oldu. MASAK'ın mali istihbarat sistemine yönelik siyasi ve askeri casusluk soruşturması başlatıldı. Dönemin bir MASAK başkan yardımcısının da aralarında olduğu 22 şüpheliden 5'i gözaltına alındı. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 2. dalga operasyon yapıldı. Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 33'ü gözaltına alındı. Manisa'da bir lisenin önünde gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Okulun öğrencisi olan saldırgan av tüfeğiyle çevreye ateş açmış, 3 ağır 11 öğrenci yaralanmıştı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 28. dönem 4. yasama yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye yasasının uygulanabilmesi için örgütün silah bırakması gerektiğini dile getirdi. Terörsüz Türkiye'yi hep beraber göreceğiz dedi. Kazakistan'da deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin tatbikatı sırasında kaza meydana geldi. 12 asker hayatını kaybetti. Ülkede ulusal yas ilan edildi. Sıcaklık artıyor. Bugün İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu, 23 Ankara parçalı bulutlu, 20 İzmir az bulutlu, 26 Antalya az bulutlu, 28 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli takım Uluslararası Ligi macerasına başlıyor. Ay Yıldızlılar ilk maçında Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Hava Nur Ketsu'da Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Artı 80 kiloda finale çıkan 19 yaşındaki sporcu Rus rakibi Olifrenko'yu mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Eurolig'in ilk haftasında bugün temsilcilerimiz parkeye çıkıyor. Beşiktaş saat 20'de Valencia basketi, Fenerbahçe'de 20.45'te Virtus Bologna'yı ağırlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon başlıyor. Açılış maçında saat 19'da Tofaş'la Pizza Buz Bordo Bandırma karşı karşıya gelecek. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Top, top, kral, top. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Programa güzel bir hediye ile başlayalım. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda herhalde en yoğun takip edilen hediyelerden biri Vialand Tema Park'a 4 kişilik günlük giriş hakkı. Yaz boyunca davetiyelerimiz vardı ve artık sezon sonuna yaklaşırken de bu davetiyelerin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. O yüzden bunu kaçırmanızı istemem. Türkiye'nin ilk tema parkı Vialand Tema Park'ta sayısız ünitede gün boyunca sevdiğiniz dostlarınızla, ailenizle, ya da arkadaşlarınızla, 4 kişilik davetiyenizle güzel bir gün geçirmek istiyorsanız eğer sizlere WhatsApp numaramı hatırlatmak isterim. WhatsApp'tan adınızı, soyadınızı ve mail adresinizi göndermeniz yeterli. Ekip arkadaşlarımız kazanan ismi belirledikten sonra biz de yayınımızda paylaşıyoruz. 533-781-7474 Kral Pop'un WhatsApp numarası. Sizden de bekliyorum eğer Vialand Tema Park'a 4 kişilik günlük giriş hakkı kazanmak isterseniz.

Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesapla. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.

0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır. Mutlu Akçük bir
1: numara. Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

birlikte anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

bugüne özel, cuma gününe özel bazılarımızın öğleden sonra saatlerinde yürüyüşü bile değişir. Dikkat edin gerçekten. Bakış açısı değişir, trafik değişir, işler değişir. Neden derseniz önümüzde hafta sonu olduğunu bilmek yeterli bu değişim için. İyi mi geliyor yoksa biraz stres mi? Hafta sonunu stresle karşılayanlar da olabilir. Ne yapacağız bu hafta sonu stresi? Derdiniz bu olsun. İlginç olan şu, insan yalnızca güzel bir şeyi yaşarken değil onu beklerken de keyif alıyor. Hafta sonunu iple çekenler ne demek istediğimi fark etmiştir. O yüzden bazen cuma akşamının kendisinden çok bu akşam işim yok ya da yarın alarm kurmayacağım ya da arkadaşlarla buluşacağız fikri güzel geliyor. Gerçi hafta sonu da çoğunlukla çalışıyoruz değil mi? Hafta sonu çalışacak olanların güzel günü elbette başka zaman olabilir. Ama bugün önünde minik de olsa bir planı varsa o planı olanlara soralım. Şu an bile biraz daha iyi hissettiriyor değil mi? Çünkü mutluluk kapıya geldiğinde değil geleceğini bildiğimiz anda başlar denir. Ne yapalım işte böyle küçük şeylerden mutlu olmaya çalışıyoruz artık.

Şimdi sizlere tam dedikodunun ortasından çıkmış bir soru yönelteceğim. Bakalım ne düşünüyorsunuz? Bir ortamdasınız, hakkınızda yanlış şeyler söylendiğini düşünün. Siz orada değilsiniz. Eyvah! Sonra biri geliyor, hayır öyle değil diyor. Biri sizi savunmaya başlıyor ve bunu daha sonra öğreniyorsunuz. Ne yaparsınız? İnsanın unutmadığı şeylerden biridir. Çünkü yüzümüze güzel konuşmak kolay ama asıl mesele biz yokken nasıl konuşulduğu, değil mi? İnsan ilişkilerinde güven dediğimiz şey de zaten biraz burada saklı bence. Yanında olduğumuz insanı korumak değil de yanımızda olmadığında da ona aynı adaleti gösterebilmek, savunabilmek. Arkadaşımıza elbette yanlışsa yanlışını da söyleyeceğiz yani. Ve arkadaşız diye onun yanlışını da savunamayız ama haksızlık varsa susmamak başka. Belki de bu gerçek dostun güzel ölçütlerinden biridir. Olabilir mi siz?

0: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
1: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shopperfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi şu.

0: Mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Programa başlarken Cuma günü güzel bir hediyeyle başlayalım yayınımıza demiştik ve dinleyicilerimize Violent Tema Park'tan bahsettim. Türkiye'nin ilk tema parkı birbirinden eğlenceli üniteleriyle sizleri bekliyor dedik. 4 kişilik günlük giriş hakkıyla birlikte yaz boyunca bu hediyeler devam etti ve artık sezon sonuna yaklaşırken de son davetiyeler. O yüzden bunu kaçırmayın dedik ve mesaj numaramı verdikten sonra mesajlar geldi. Ekip arkadaşlarımız kazanan dinleyicimizi belirledi. Olgun Keçeci, tebrik ediyorum. 4 kişilik günlük giriş hakkı sizin oldu. Sezon sonuna kadar bu hakkınızı kullanabilirsiniz. İyi eğlenceler diliyorum.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Bu aralar yanlış anlaşıldığınızı düşünüyor musunuz? Herkes beni yanlış anlıyor şu sıralar diye. Belki alıngansınızdır. Olabilir mi? Genelde üstümüze almıyoruz bu tarz şeyleri. Bir tartışmada çok kullandığımız cümledir. Sen beni yanlış anladın diyoruz. Peki hiç şöyle söylüyor muyuz? Ben kendimi yanlış anlatmış, ifade etmiş olabilir miyim? İşin sırrıdır aslında. İkisi arasında küçük ama önemli bir fark vardır. Birincisinde bütün sorumluluk karşı tarafa yıkılır. Sen beni yanlış anladın. Halbuki ben haklıydım. İkincisinde iletişimin iki kişilik olduğunu kabul etmişsindir. Galiba ben kendimi yanlış ifade ettim. Evet, bazen kafamızdaki düşünce bize o kadar açık gelir ki karşımızdakinin de aynı şeyi anlamasını bekleriz isteriz. Ama kelimeler her zaman zihnimizdeki gibi eksiksiz taşınmaz. Belki anlaşılmadığımızda ilk soru nasıl anlamazsın yahu beni değil de ben bunu başkasına nasıl anlatabilirim diye düşünmek ve kendimi yanlış ifade etmiş olabilirim diye düşünmek. İyi iletişim çok güzel konuşmaktan ibaret değil. Karşımızdaki anlamadığında başka yol bulabilmek. İşin sırrı bu bana kalırsa.

Haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MagTech Avrasya Fuarı, binden fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MagTech Avrasya Fuarı 28 Eylül-3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.

0: bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Alışverişin yeni merkezi,
1: Merkez Ankara. Evideya Şehre Dönüş Festivali başladı. Altılı havlu setleri 249, banyo setleri 259 liradan başlayan fiyatlar.

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
0: sensat.com.
3: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

Otomobillerin çamurla kaplanmasına neden oluyor. Herhalde yıkamacılar seviniyordur bu duruma. Ben de sabahleyin oğlumu okula bırakacağım. Bakıyorum şöyle. Dedi ki, baba bir yıkatsak iyi olur mu arabayı dedi. Haklısın dedim yani. Binerken bile neresinden tutacağını bilemiyorsun. Araba kirliyken öyle. Çantayı arka koltuğa atıyoruz. Bir şey olmaz. Araba yeni yıkanmışsa ne yapıyoruz? Ayakkabıya bakıyoruz. Ya içine bir şey dökülmesin diye dikkat ediyoruz. Aynı araba değil mi halbuki? Benzer şeyi evde de yapıyoruz çoğu zaman. Yeni toplanmış oda, yeni alınmış masa, temizlenmiş mutfak. Bak, davranışlarımız değişiyor hemen değil mi? Çevrenin mevcut halinin onu nasıl kullandığımızı etkilediğine dair bir görüş vardır. O yüzden sokaklar mesela dikkat edin. Temiz sokaklarda kimse yere çöp atma eğiliminde bulunmaz ama eğer sokak kirliyse bulunduğunuz yürüdüğünüz sokak oraya insanların çöp atma eğilimi daha fazla olur. O yüzden belki de düzen düzeni çağırır. Dağınıklıksa dağınıklığı nasıl olsa dağınık nasıl olsa kirli deyip bir de biz bırakıyoruz.

anneyle uğraşıyorsunuz bilmiyorum. Belki canınız sıkıldı. Belki uğraştığınız iş artık fazla gelmeye başladı. Bir an önce kurtulmaya çalışıyorsunuz. Ve belki de angarya geliyor. Olabilir. Bir şeyi yaparken son kez yapıyormuş gibi düşünülür. Her zaman sıkıntı vermez bazı şeyler. Çocukken arkadaşlarla sokakta oynadığınız son günü hatırlıyor musunuz mesela? Muhtemelen hayır. Çünkü o gün bunun son kez olduğunu bilmezsiniz. Ya da babanızın sizi okuldan aldığı günü. Eski mahallenizde son kez oturduğunuz akşamı. Bazı sonlar hayatımıza tabelayla gelmiyor. Ya da mesaj atıp gelmiyor bak bugün son diye. Sıradan bir gün gibi yaşanıyor ancak yıllar sonra son olduğunu fark ediyoruz. Biraz da hüzünlüdür bu. Hüzünlü olduğu kadar da güzel bir tarafı var ama sıradan görünen anların değerini hatırlatıyor işte bizlere. Bugün yaptığınız belki çok normal, çok sıradan bir şey gibi geliyor olabilir size ama yıllar sonra özlediğiniz bir hatıraya dönüşebilir. O yüzden her anı özel yapmaya çalışmak denir ya, işte buna biraz müsaade etmek gerekiyor, çabalamak gerekiyor. Sıradanı da küçümsemeyelim tabii. Hayatın en kıymetli anlarından bazıları yaşanırken sıradan görünen anlar. Ama işte bunu çok sonra fark ediyoruz.

0: Vodafone'la fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
3: Mindus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C.

0: 3, C4, Citroën DS3, Citroën DS4, Citroën DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne...

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletişim.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Milli takım Uluslar A Ligi macerasına başlıyor. Ay Yıldızlar ilk maçında Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Eurolig'in ilk haftasında bu akşam da temsilcilerimiz parkeye çıkıyor. Beşiktaş saat 20'de Valencia Basket'i, Fenerbahçe'de 20.45'te Virtus Bologna'yı ağırlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon başlıyor. Açılış maçında saat 19'da Tofaş'la Rize Bulut

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Konya yolunun 34 ve 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 18 ve 21. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Yiğit Akü yol durumu

Akbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi...

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
2: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
3: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
3: Kendi muayenehanesini açar, parasını da kazanır.
4: Ya kızım, sence ben sadece para mı istiyorum? Ben birisi olmak istiyorum bu hayatta Gülizar. Saygı duyulan, kapısı açılan, sandalyesi çekilen, onların masasına oturan biri.
5: Yeni dizi Başkalarının Hayatı, Cumartesi Star'da.

0: Pop Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 25 Eylül Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Newsweek dergisine röportaj verdi. Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmez, doğru olmaz. Bu anlaşma, daha güvenli, barışçıl ve müreffeh bir geleceğin inşası için üstlendiğimiz müşterek sorumluluğun bir ifadesidir, dedi. Fon soruşturması genişliyor. Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci dahil 11 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Kilimci aynı zamanda Tera Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinde bulunuyordu. Fon soruşturmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Meclis Başkanı Kurtulmuş, kimsenin gözünün yaşına bakmadan sorumluların hesap vermesi sağlanmalı, dedi. Ankara'da yapılan operasyonda 101 milyon kimlik verisi ve 118 milyon cep telefonu numarasının sorgulanmasına imkan sağlayan bir sorgu paneli açığa çıkarıldı. Sistemin kurucusu ve yayılmasını sağlayan iki

0: şüpheli gözaltına alındı. Girne açıklarında batan geminin enkazında yapılan aramada yeni bir naaşa ulaşılamadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel, geminin tüm alanlarında arama yapıldığını ve kayıp 13 kişiye ulaşılamadığını söyledi. Kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise kayıp. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede sıcaklık Eylül ortalamasının üzerine çıkıyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 25, Ankara parçalı bulutlu 24, İzmir az bulutlu 27, Bursa parçalı bulutlu 26, Antalya az bulutlu 30 derece.
1: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Sıcaklık artışı başlıyor. Ege güneşli, karayel sert esiyor. Marmara'da hafta sonu Poyraz kuvvetlenebilir. Doğu ve Güneydoğu'da Lodos'la hava sıcak. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki ile İskenderun körfezi çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetlenebilir. Tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Reklam.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
2: Ankara. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Alışverişin yeni merkezi, merkez Ankara.
4: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
5: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve Yatsan.

0: taksi parayla hep kazandıran taksi.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi.

Günlerden 25 Eylül ve Cuma, hafta sonu için hazırız. Bugünün önemi Dünya Eczacılık Günü. Eczacıların sağlık alanındaki rollerini kutladığımız ve her yıl 25 Eylül'de düzenlenen Dünya Eczacılık Günü kutlu olsun, emek veren herkese minnetle. Ayrıca yangından korunma ve itfaiyecilik haftası bugün başlıyor, 1 Ekim'e kadar devam edecek. Ve dünyada eğlenceli günler takvimi içinde yer alan imla işaretleri günü, bu da bir dipnot olarak ekleyeyim. Yılın 268. gününde 25 Eylül doğum günü olan tüm dinleyicilerimize en başta sağlıkla, huzur, mutluluk ve sevdiklerinizle harika bir yıl dileyerek doğum gününüzü kutluyorum. İyi ki doğdunuz. Şimdi Bora Duran'la 2021 yılında müzikseverlerle buluşturduğu Döndüm, aradan geçen 5 yılın ardından bir nevi yeniden doğdu. Dinleyelim, devam edelim.

A milli futbol takımımızın Uluslar Ligi macerası başlıyor. Önümüzde 4 önemli müsabaka var. Tabii ilkiyle, grubun ilk maçıyla Fransa ile mücadele edeceğiz. Bu akşam saat 21.45'te. 3 gün sonra pazartesi akşamı 21.45'te de İtalya ile oynayacağız. 2 Ekim'de 21.45'te Belçika ve 5 Ekim'de de yine 21.45'te İtalya ile Uluslar Ligi'nde mücadele edeceğiz. 6 karşılaşmanın 4'ü çok kısa bir aralıkta üst üste oynanacak. Sonrasında ise 12 Kasım ve 15 Kasım'da da Belçika ve Fransa ile diğer karşılaşmamız oynanacak. Kalbimiz, gönlümüz A milli futbol takımımızda başarılar ve 4'te 4 yapmak duamız, temennimiz. Şimdi Kral Pop Radyo'da Poizi ve Başımda Belalar dinleyelim.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

tadına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV

0: 0202'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre artisi var.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Veni Vidi Göz.
4: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir
5: getir. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve arabası

0: Park'ta Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastro Antep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç otos.

Televizyon dünyasında ard arda yepyeni diziler, yeni sezonlar ve yeni sezonun dışında da yepyeni yapımlar izleyiciyle buluşmaya başladı. Geçtiğimiz haftanın totalde, yani 14-20 Eylül takviminin totalde en çok izlenen dizisi Sevdan Bir Ateş televizyon dizilerinde. Ayrıca dijital platformlar için yayınlanan yapımlarda zirvede Seni Tanıyorum var. Ülkemizde en çok izlenen dijital platforma hazırlanan içerik. Gelelim sinema salonlarında en çok hangi filmleri izledik? Geride bırakmaya hazırlandığımız haftanın zirvesinde Resident Evil var. Bir numarada yayınlandığı hafta itibariyle önemli bir gişe başarısı elde etti ve Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün'ü 8. haftasında zirveden etmiş oldu. Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün 2. sırada, Fall 2 Ölümcül Tırmanış 3. sırada, Odyssey 4. sırada ve 5. sırada da Konuşan Hayvanlar var. Sinema salonlarında ülkemizde en çok izlenen ilk 5 film. Bir hatırlatma yapayım, birazdan vizyonun yeni filmlerini aktaracağız. 26-27 Eylül'de sinema biletleri 90 TL, geçtiğimiz gün itibariyle sinema festivali kapsamında bu yıl ikincisi gerçekleşiyor. Biletler satışa çıkmıştı.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artışı başlıyor. Ege güneşli, karayel sert esiyor. Marmara'da hafta sonu Poyraz kuvvetlenebilir. Doğu ve Güneydoğu'da Lodos'la hava sıcak. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle İskenderun körfezi çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetlenebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS

Hafta sonuna çok yakınız ve bu hafta sonu da Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı olacak. Yarın saat 13'te gerçekleşecek. Şimdiden bu bilgiyi paylaşayım ya da hatırlatmış olayım. Ayrıca her an kralmusik.com.tr'den birçok veri derlenerek hazırlanan Kral Listeye ve Kral Pop Radyo Top 20 listesine en güncel haliyle ulaşabilirsiniz. Yepyeni müzik haberleri kralmusik.com.tr'de ve birçok müzik temalı içeriğimiz yine kralmusik.com.tr adresimizde. Blok 3 Kayıp Persona albümü şüphesiz yılın en başarılı projelerinden biri oldu. Şarkılar listelerde birbiriyle yarıştı ve belirli aralıklarla da proje içinde yer alan şarkılar ön plandaydı. Bugünlerde Sebebi Yar daha ön planda, dikkat çeken alternatif ama Kayıp Kalbinde yeri başkadır düşüncesiyle Blok 3 Kayıp Kalp Kral Pop Radyo'da.

ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.

0: marketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Evideya Şehre Dönüş Festivali başladı. Kitaplıklar 3.999, çalışma masaları 1.299'dan başlayan fiyatlarla

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Televizyon deyince vatan.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan Sensat.com'a tıkla.
5: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
4: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu Sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan Sensat.com.
6: Sensat.com. Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre, artısı var.
2: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
3: Alışverişin yeni merkezi, Merkez Ankara.
4: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 5 numara.
5: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisin, beni anlarsın.
4: 4 numara.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var. Alışverişin yeni merkezi,
1: Merkez Ankara. Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

Yazın Afrika üzerinden gelen aşırı sıcaklara, kışın Balkanlardan gelen serin hava diye başladığımız başlıklar. Balkanlardan gelen serin ve yağışlı hava sistemi yeni haftada ülkemizi etkisi altına alacak. Meteoroloji uzman görüşüyle özellikle pazartesi, salı ve çarşamba günü artık montları çıkarmamız gerekecek öngörüsü var. O üç gün boyunca sağanak da beraberinde etkili olacak. Hafta sonu da havanın değişeceğini özellikle pazar günü itibariyle hatırlatalım. Çünkü yağışlı hava sistemi cumartesi günü ülkemize giriş yapıyor. Özetle hafta sonu planı için cumartesi günü biraz daha yağışsız geçme olasılığı var ama bulunduğunuz bölgeyi, hava durumu raporlarını kontrol ederek planlama yapınız. Pazar günü ülke genelinde yağış olacağı öngörüsü var. Kral Pop Radyo'da Tan Taşçı ve Gidişat'la devam

tabii cuma yayınının olmazsa olmazı, çok vaktimiz yok ama hızlıca bugün itibariyle seyirciyle buluşan filmlere bakalım. Animasyon gücü yüksek, Prenses ve Şövalye, Yaşam İksiri, Kar Topu Oyunları, Kahraman Köpek Charlie, Kediler Firar'da Mısır Operasyonu, Kristal Gezegen Yeni Dünya bugün itibariyle 5 yeni animasyon filmi izleyicisinin karşısında. Charlie ve Harper her şeye rağmen dram ve romantik öğeler içeren ve dikkat çeken bir yapım. Seçenekleriniz arasında Avengers Endgame Encore. Encore Thanos'la son bir hesaplaşmaya hazırlanıyor izleyicisinin karşısında. 3 harfliler mühür. Korku severler için yerli yapım. Komedide yerli yapım Damat Mektebi var. Sermiyan Midyat, Algı Eke, Füsun Demirel var. Oyuncu kadrosunda isyansa aksiyon severler için Jason Statham yeni bir seçenek sunuyor size. 5 animasyon, 10 yeni film bugün itibariyle vizyonda. Tabii Avengers Endgame Encore bekleyenler için kavuşulacak.

0: paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Biz. Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
3: Bugünden yarına Allianz seninle.
2: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Denize çek gönder, denize çek gönder.
7: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
8: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne ister ister o.
10: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
11: Kazancım net, sigortam net.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
13: Bizim huzur lazım.
14: Alışverişin yeni merkezi, Merkez Ankara.
15: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
16: Citroen.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Evideya Şehre Dönüş Festivali başladı. İkili tava setleri 799, çaydanlık takımı 999 liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Burada her şey evim için.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

A Milli Futbol Takımımız Uluslar Ligi'nde ilk karşılaşmasına bu akşam saat 21.45'te çıkıyor. Fransa ile mücadele edeceğiz. İlk maç güçlü rakip. A Milli Futbol Takımımıza başarılar diliyoruz. Kalbimiz onlarla. 25 Eylül ve Cuma günü akşamına ilerliyor zaman. Eve dönüş yolculuğu, trafikteki dinleyicilerimize iyi yolculuklar. Bugün için son kez iyi çalışmalar herkese. Demir Ali Çelik ben. Yarın saat 13'te Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımıyla eşlik edeceğim. Ve birazdan Bay J burada olacak harika sohbetiyle. Hoşça kalın.

0: haberlerini sunar.
1: Milli takım Uluslar A Ligi macerasına başlıyor. Ay Yıldızlar ilk maçında Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Dursun Özbek, Okan Buruk'un sözleşmesini uzatacaklarını açıkladı. Galatasaray Başkanı 5. şampiyonluğa koşuyoruz, kimse bizi bu yoldan çeviremez dedi. Euroleague'in ilk haftasında bugün de temsilcilerimiz parkeye çıkıyor. Beşiktaş saat 20'de Valencia Basket'i, Fenerbahçe'de 20.45'te Virtus Bologna'yı ağırlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Sıcaklık artışı başlıyor. Ege güneşli, karayel sert esiyor. Marmara'da hafta sonu Poyraz kuvvetlenebilir. Doğu ve Güneydoğu'da Lodos'la hava sıcak. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle İskenderun körfezi çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetlenebilir, tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Konya yolunun 34 ve 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 18'de 21. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İyi akşamlar, iyi hafta sonları millet. Hepiniz Kral Pop Radyo'da Bay J Show olarak pazarlanan ancak asıl adı sürüngen sefil olması gereken programına hoş geldiniz. Ya bazen kendimi o kadar sistemin dışında hissediyorum ki milletin çeki dönüyor mesela. Ya üzücü tabii ve mesela bana 55 senelik hayatımda kimse çek yazmadı bile. Biri yazsın dönsün, bir kere dönsün, önemli değil yani ama... Bak bugün Fonzi yüzünden mağdurlar var. Az parası olanlar hayatına devam ediyor. Çok parası olanlar karalar bağladı. Peki buna göre az para küçük problem, çok para büyük problem mi demek? Değişir. Çünkü bence Fonzi'ye 100 milyon kaptıranın kenarda 600 milyonu daha oluyor genelde. 100 bin lira yatıranın ise 5 paket hazır çorbası oluyor evde. O açıdan işte mantar olsun, ezogelin olsun, monosodyum glutamat etrafında dönen bir takım mı aromalar. Anladınız siz beni, her neyse. Benim. Monosodyum glutamatın tadına bayılıyorum. Aslında Çankırı'dan birinci kalite kaya tuzu getiriyorum ben. Getirtiyorum. Öyle rafine edilmiş, ne olduğu belli olmayan tuz kullanmıyorum. Sonra da bazen yemeğe bulyon atıyorum. Anladın? Yani evde Michelin yıldızıyla öğrenci yurdu arasında böyle bir tencere pişiyor. İşte hayatın özeti arkadaşlar. Yani insan bir yandan kaliteli kaya tuzu peşinde koşuyor. Bir taraftan yemeğin içine küp şeklinde bir şey atıp zararlı diyorlar ama Allah kerim diye böyle bir şey yapalım. Sağlıklı yaşam dediğimiz şey biraz böyle yani mükemmel yaşamaya çalışıyorsun ama arada hayat sana al bunu da ye diye bulyon uzatıyor. Ben de diyorum ki çok güzelsin be adam. Bir kusurun da bu olsun, al ye o bulyonu, ye. Ye o bulyonu. Zaten artık her konuda böyleyiz. Kahvenin çekirdeği özel olsun. Suyun pH'ını bilmek istiyorum. Ekmeğin mayası ekşi olsun, böyle olsun. Son akşam televizyonun karşısında bir bakıyorsa eşinin aldığı böyle paketli renkli bir şey buluyorsun. Yiyorsun direkt. Paketten çıkarıp yiyorsun. Çünkü bence insanın iradesinin de bir mesai saati var. Öyle. Mesela sabah 9 ile akşam 6 arasında çalışıyor. Akşamdan sonra benimki direkt sendikaya gidiyor. Öyle. Akşam 6'dan sonra çalışmayacağım. Bulyonda yerim, paketli gofrette. Benim en çok hoşuma giden şu. Bir şeyin üzerinde doğal, geleneksel, katkısız yazıyorsa fiyatı otomatik olarak 3 katına çıkıyor. Köy usulü yazıyorsa 4 katı. Nerede o köy kimse bilmiyor. Bilmiyor. Orada bir köy var uzakta.
1: Baba.
0: Nerede? Para konusunda da sağlık konusunda da aynı noktaya geldik. Hepimiz daha iyisini istiyoruz ama bütçe araya giriyor. Yani bir tarafımız birinci kalite kaya tuzu diyor. Diğer tarafımız bulyon da olur. Bulyon da bu ay bulyon. Ne alacak ki diyor. Büyük hedefler, küçük bütçeler. Arada sıcak bir tencere çorba. Kral Pop Radyo'dasınız. Hafta sonuna beraber giriyoruz. Birazdan yine buradayım. Tabii önce şu çorbanın altını kapatmam lazım. Bulyonlar erimiştir artık.

0: Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Alışverişin yeni merkezi Merkez Ankara.
2: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ankastre Ferre'nin

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
5: Albert Genau, cam balkonun adı.

0: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
1: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de. Evinde divan ev var.
2: Her güzele bir Mindus. Mindus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Alışverişin yeni merkezi, merkez Ankara.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Alışverişin yeni merkezi, merkez Ankara.
5: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
2: Prime Computest Auto Expertise. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
2: yatsan. 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
4: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: Petrol ofisinin girişi.

Merhaba millet. Çok acayip bir dünyada yaşıyoruz. Öyle, siz de kabul ediyorsunuzdur herhalde şu noktada. Yani bu yüzden benim programım size o kadar da acayip gelmemeli artık. Garip. Bir etrafınıza bakın, insanlara bakın. Mesela insanlar her duşa girdiklerinde üzerlerindeki bütün kıyafetleri çıkartıyorlar. Doğru mu? Doğru Bayce. Ama sokakta yağmur yağdığı zaman aynı insanlar kıyafetleriyle dolaşıyorlar. Sonra Bayce ne kadar acayip bir insan. Hey, önce yağmur yağarken üzerindekini çıkart. Kanka sonra benim ne kadar acayip olduğumu konuşalım. Çifte standart yaşatıyorsun hayatınla bize. Kral Pop Radyo'da canlı Bayce. Ben Reis J. Ekibimden oluşan Bayce Show'u dinliyorsunuz. Gerçi ekip kendisini zaman zaman programın özerk bölgesi gibi görüyor olabilirler ama ben olmasam... Yani dolayısıyla siyasi bağımsızlıklarını fazla abartmamalarını öneririm. Onları çok seviyorum tabii. Benim yoldaşlarım, yol arkadaşlarım. Yuri Peter Çarmaçenko anlamında değil. Yanlış anlaşılmasın da öyle işte, anladınız siz beni. İlişkiler başlıklı ana konumuza, her zamanki konularımızdan biri olan, başlıca konularımızdan biri olan ilişkiler konusuna dönecek olursak. Çok sevdiğiniz biri için. Değil mi? İnsan gerçekten her şeyi yapabiliyor çok sevdiği biri için. Mesela hiç düşünmeden ne derse yapıyorsunuz. Kölesi gibi adeta. Bir arkadaşım anlattı bana. Ben neden hep arkadaşlardan duyuyorum bilmiyorum bu hikayeleri. Evet, bu köle gibi davranmak tatsız bir tarafı var. Televizyonda dizi başlıyor. Salona gitmek istiyorsun. Gidemezsin. İzin yok ama. Tam o sırada duvardan komşunu sekiyor. Hey ben komşum. Çeneni kapa, kimse sana kendini köle yap demedi. Hatta sen yalvardın. Hepimiz duyduk. Bir daha da izolasyonsuz ev kiralarsam adam değilim. Ya, filmlerde böyle olmuyor tabii. Gerçek hayat böyle. Çünkü filmin biz 1 saat 40 dakika sürmesi gerekiyor. Gerçek hayatın senaryosu yok, bütçesi yok. Komşu Hasan var. Gerçekler. Bak, Arnavutluk'ta iki hırsız bir banka kasasına üstten ulaşmaya çalışmışlar, yakalanmışlar. Bankanın üstündeki mağazayı kiralamışlar. Sonra mağazanın içinden aşağı doğru kazmaya başlamışlar. Şimdi burası güzel, çünkü adamların soygun planı bence çok kötü değil. Sadece bir ayrıntıyı hesap edememişler, gürültü. Çevredekiler sesleri duyup polisi aramış. Polis gelmiş, adamları almış. Ben olsam tutuklamayı geçtim, mağazayı kiralarken verdikleri depozitoyu da alamayacaklarını öngörürdüm. Mağaza... Bir de arkadaşlar ya, of ya, bu açgözlülükten nefret ediyorum. Mağaza kiralayabilecek paran var. Oğlum iki tane tişört sat. Kiralamışsın mağazayı zaten, anlatabiliyor muyum? Ayakkabıcı ol, işkembeci ol. İkinci el telefon sat. Bir de filmlerde banka soyguncuları böyle yakalanmıyor. Adamlar böyle 3 ay plan yapıyor, lazerleri hesaplıyor, güvenlik sistemini devre dışı bırakıyor falan. Gerçek hayatta iki kişi mağaza kiralayıp zemini kazıyor. Sonra komşu, bu söz ne? Hey. Bir de mağazanın kapısına tabela asmışlar. Banka soygunu nedeniyle kapalıyız. Arkadaş. Gerçekten dünya acayip bir yer. Benim programıma garip diyemez kimse. Ama bak, bu adamı banka soymak için mağaza kiralayıp tabelayı bile doğru düzgün düşünemiyor. Ben onların yanında gayet de normalim. Bence.

0: diye dinliyorsunuz. Bugün Cuma. Bugün Cuma enseni kapa şaplak atarlar ya. Ya arkadaşım birine vurmak istiyorsan saçma sapan Cuma gününü kullanma bence yani. Gerçi Cuma diyorum da, bugün Cuma diyorum da günün az bir kısmı kaldı. Olsun, Cuma Cuma'dır. Yani zaten benim hayatımda her şeyin bana ya sonu denk gelir, ya çürüğü çıkar, ya en kalitesizi ya da dibi düşer. Öyle. Buradan geçmişteki sevgililerime ve kıymetli eşime bir çağrıyım. Lütfen bu söylediklerimi dikkate almamaya çalışın. Biraz da geç kalmış olabilirim bu çağrıyı yapmak. O zaman hiç olmazsa eşyalarımı kargoyla evime yollayabilir misiniz? Yeni evime. Büyüyünce her şeyin eğlencesi kaçıyormuş. Ve küçükken birinin bunu bize söylemesi gerekiyordu bence. Belki de o zaman büyümek için bu kadar acele etmezdik. La la la la la la la diye dolaşalım. Şimdi elinde bond çanta, üzerinde takım elbise, akşam eve giriyorsun. Karıcığım ben geldim. La la la la la la. Çeneni kapat adam. Bütün gün çocuklar kafamı şişirdi zaten. Çocuk uyudu. Regl sancım var. Bir sen eksiksin. Ertesi sabah da çocuklar nasıl okula gitmek istemiyorsa siz de aynı şımarıklığı yapamaz mısınız mesela? İşe gitmek istemiyorum. İyi de kirayı, elektriği, suyu, telefonunu, doğalgazı, yemekleri kim ödeyecek? Bilmiyorum. Bahçıvan ödesin. Bilmiyorum. Spor salonu bilmiyorum. Masöz. Masöz için işe gidebilirim. Çocukken kimse size istediğini yaptıramazdı. Yani zorla yaptırabiliyordu tabii ama bizim tavrımız müthişti. Hadi bakalım yatağa yatıyorsun. Hayır. Yat artık. Hayır. Neden arkadaşım bu muhteşem davranış biçimini yetişkinliğe taşıyamadık? Bankada mesela. Affedersiniz beyefendi. Diyarbakır şubesini aradık. Çekinizin karşılığını ancak yarın ödeyebileceklerini söylediler. Ya hayır.
1: Hayır.
0: Polis çeviriyor mesela yolda. Beyefendi kaçta gittiğinizi biliyor musunuz? Beyefendi saçmalamayın. Kaçta gittiğinizi biliyor musunuz?
2: Kaçta gittiğinizi biliyor musunuz?
0: Tekrar ediyorum. Bakın tutuklayacağım. Hayır. Arabadan çıkın lütfen. Hayır. Bakın gerçekten tutuklayacağım. Bak silahıma. Sakın bunu gerçek hayatta denemeyin ha. Sakın bunu deme. Çünkü çocukken hayır dediğinizde anneniz babanız sizi odanıza gönderiyordu. Büyüyünce polis amca da gönderiyor. Bu defa odanızı, o odayı beğeneceğinizi hiç zannetmiyorum. Evet.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Artline Ankastre Set. Ferre, artisi var.
3: Alışverişin yeni merkezi, Merkez Ankara.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar

0: da ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
5: Paytr. Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Tap taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
6: getir. Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yatakların 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne...

0: sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İvideya Şehre Dönüş Festivali başladı. Altılı havlu setleri 249, banyo setleri 259 liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Burada her şey evim için.
2: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
3: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
4: Güzel bir yatsan. Pop, pop, kral pop.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

iyi akşamlar millet. Bayce ben sizlere Kral Pop Radyo'dan sesleniyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Birçok başka şeyden de mutluyum. Mesela yaz bitiyor. Hava önümüzdeki günlerde bir ümit biraz daha soğuyacak. Bodrum'da yaşıyor olmamın da tabii dezavantajı var. Nem ve sıcak beni çok yoruyor. Koltuk altıma ekstradan böyle ter bezi implantasyonu falan gerekiyor. Geliştirilmiş radyal kuşaklı. Botoks yaptırsana Bayce. Yok, botoks yapmadığım bir orası kaldı. Yapmayacağım. Buruşan ve terleyen her yere yapamam botoks. Alo anne, bugün koltuk altıma terbezi eklettim. Evet evet, fakir bir Zambiyalı'dan çıkarttılar. Evet, 40 dolar, 40 dolar verdim. Ha? Nasıl? Tabii sular seller gibi Zambiyaca konuşuyorum ama koltuk altımla. Bak, duymak ister misin? Hayır, peki. Ailem çok çekti benden. Ama da bence daha serseri, daha iğrenç bir evlatları da olabilirdi. Biraz şükürsüzlük etmelerine gerek yok. Derneklerde, küçük salonlarda çocukken de komik gösteriler yapardım. Stand-up yapıyordum. Annemle babam gelirdi. Gülen insanları izler. Sonra eve giderdik. Annem babama dönüp şey dedi. Bizim ailede zevzek yok. Sizde mi olması lazım? Sizin ailede kim komik zannediyordu kendini böyle? Bir tek erkek çocuğunuz oluyor. O da komedyen. Mesela hani diğer oğlumuz da doktor, mühendis, avukat falan deme şansın yok. İkinci eşimi istemeye gittiğimiz günü hatırlıyorum. Kızımız Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Amerika'da MBA yaptı. Şimdi üst düzey yönetici. Oğlumuz komedyen. Radyo komedyeni. Neyse. Aileden söz açılmışken gerçek bir haber var. Oregon'da genç sayılabilecek bir anne. Bilmiyorum, ben 56 yaşındayım. 37 yaşındaki bir anne bayağı genç geliyor bana artık. Banka soygunu yapmış bu anne. Bankaya öğlen saatlerinde gitmiş. Görevliye not vermiş. Parayı almış. Suç ortağıyla arabaya binmiş. Ne yapmışlar biliyor musun? Çocukları okuldan almaya gitmişler. Banka soyuyorsun, suç ortağın var, kaçış planı var. Ama saat 3 olmuş, çocuklar okuldan çıkacak. Polis de görgü tanıklarından araç plaka bilgilerini almış. Evine gitip orada tutuklamışlar. Savunmasına ne demiş biliyor musunuz? Bu işlerde çocuklar ayak bağı oluyor, o yüzden zamanlamayı öyle yaptım. Oha, ne kadar seveceğim bir sevgi dolu. Ya belli ki onları doğurduğuna acayip şükür, hiçbir pişmanlığı yok. Peki gençler, bu hikayeden ne ders aldık? Öncelikle namuslu yaşamanın, düzgün bir hayat sürmenin önemini öğrendik. Onun dışında banka soyacaksanız kendi arabanızla gitmenin pek parlak bir fikir olmadığını da öğrenmiş olduk. Hele küçük bir yerde, nüfusu böyle 20 binin altında olan, herkesin birbirini tanıdığı bir yerde asla. Gerçi kadının iyi bir anne olduğunu da kendisine teslim etmek lazım. Kadın banka soyuyor ama çocuklarını ihmal ediyor mu? Hayır. Hayır, hayır, hayır. Çocukları okuldan almaya gitmeden banka soyayım, çocukları alalım, eve geçeriz, çorbalarını... Önceliklerini belirlemiş, nitelikli bir ebeveyn olarak görüyorum bu banka soyguncusu genç sayılabilecek hanımefendiyi. Çocuklar liseyi bitirince ne olacak? Ev boş kalacak, çocuklar evde parti yapacak. Tabii parayı bulabilirlerse. Ziyaret ediyorlar, annelerine sorar. Anne, paralar nerede? He, evet söyleyeyim de genç kızlarla yiyin. Ezin o parayı. Çıkınca sıvı yüz germe yapacağım. Abucunuzu yalarsınız. Ne? Okuldaki çocuklarla muhabbet bir garip. Ya Johnny, annemle babam dün çok kötü kavga etti. Annem çok üzgün. Benim annem banka soydu. 12 yıl yatacak. Şimdi evine gitme Şükret.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 25 Eylül Cuma, haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'le sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Fon vurgunu soruşturması haber portallarında, manşetlerde. ntv.com.tr ile başlayalım. Fon soruşturması genişliyor. Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci dahil 11 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Kilimci aynı zamanda Tera Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinde bulunuyordu. Zanlılar çeşitli fonlarla borsada işlem gören bazı hisselerin değerini abartılı şekilde yükseltip haksız kazanç sağlamakla suçlanıyor. Geçelim hürriyet.com.tr'ye. Fon skandalına ilişkin soruşturma sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu kez MASAK'ın mali istihbarat sistemine yönelik siyasi ve askeri casusluk soruşturması başlattı. Dönemin bir MASAK Başkan Yardımcısının da aralarında bulunduğu 22 şüpheliden 5'i gözaltına alındı. 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. TRTHaber.com'la devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Newsweek dergisine röportaj verdi. Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmek doğru olmaz. Bu anlaşma daha güvenli, barışçıl ve müreffeh bir geleceğin inşası için üstlendiğimiz müşterek sorumluluğun bir ifadesidir, dedi. Eski MİT Başmüşaviri Kaşif Kuzinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Kuzinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yaptığı iddia edilen bir şüpheli ifadesi alınmak üzere Silivri Adliyesi'ne götürüldü. Kuzinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor, diye yazıyor Habertürk.com'da. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr var sırada. Ankara'da yapılan operasyonda 101 milyon kimlik verisi ve 118 milyon cep telefonu numarasının sorgulanmasına imkan sağlayan bir sorgu paneli açığa çıkarıldı. Sistemin kurucusu ve yayılmasını sağlayan iki şüpheli gözaltına alındı. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleşti. Sabah.com.tr'deyiz. Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 33'ü gözaltına alındı. CNNTürk.com'a göz atalım. Muğla'da rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bodrum Liman Başkanı Tuncay Aydın tutuklandı. Aydın'ın Rus bir iş insanından lüks yatının ilçeye her girişi için 2000 euro talep ettiği iddia ediliyor.

0: spor haberlerini sunar.
1: Milli takım Uluslar A Ligi macerasına başlıyor. Ay Yıldızlar ilk maçında Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Dursun Özbek, Okan Buruk'un sözleşmesini uzatacaklarını açıkladı. Galatasaray Başkanı 5. şampiyonluğa koşuyoruz, kimse bizi bu yoldan çeviremez dedi. Euroleague'in ilk haftasında bugün de temsilcilerimiz parkeye çıkıyor. Beşiktaş saat 20'de Valencia Basket'i, Fenerbahçe'de 20.45'te Virtus Bologna'yı ağırlayacak.

Burası Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Burada hataya, eksikliğe, ezikliğe, zavallılığa, verimsizliğe, sağduyusuz çalışmalara yer yoktur. Siz bakmayın benim dışımdaki diğer sunucu arkadaşlara. Çok seviyoruz, aileden onlar. Yani yoksa gerçekten prensiplerimiz var. Yoksa... Benim adım Bay J, bir insanın adının başına Bay koymasını garip bulabilirsiniz. Yani kim adının başına erkek olduğunu hatırlamak için bir ibare koyar? Değil mi? Ben koyarım. Üç kere evlenin üç iblisle. Bak, hatırlamak için ne taklalar. Değil mi öyle? Bir de arkasından da bayın arkasına. Hadi erkek olduğumuzu hatırladık. Türk alfabesinin en az kullanılan harflerinden biri J. Az bulunur bir başlangıç, az bulunur bir harf. Ender rastlanan bir akşam sunucusu Bay J'nin Kral Pop Radyo'daki şovuna hoş geldiniz. Beram! Bazen size hayatı olduğu gibi kabul ettiğimi, bazı şeyleri görmezden gelebilmek için kendimi çeşitli yöntemlerle pozitif bir şekilde kandırmayı yalan söylüyorum. Ben belki de yalan söylüyorum ama bugün önünde bu program malzemesi var. Bu yüzden bunun üzerinden yürüyeceğiz. Mesela bugün biraz kafası karışık, gerçekle arası fazla iyi olmayan bir sunucu gibi davranmam gerekiyor. Öyle. Yarın kısmetse belki yayınım olmadığı için hiçbir şey yapmak zorunda değilim de. Pazartesi daha aklı başında namuslu bir sunucu olurum. Neyse, bugün de olabilirim. Bugün de olabilir. Şu an fikir değiştirebilirim. Kimse işime karışmıyor benim. Her kesimden, her yaştan insana hitap etmek çok zor. Şimdi bu Fonzi olayı olduktan sonra depresyondaki insan sayısı çok olduğu için ben de daha depresif bir karakter sergilemeye çalışıyorum. Bu... Ben bu kadar milyon dinleyiciyi ikiyüzlü ve yalancı olmadan doyuramazdım. Kusura bakmayın, doyurmam gereken bir ailem var, beni anlamanızı istiyorum. Eskiden reklam filmlerine müziklerini yapardım. Uzun yıllar o sektörde çalıştım. Daha sonra reklam şirketlerinin sahipleriyle çalışmanın ne kadar zevkli olduğunu fark edip radyo sunucusu oldum. Yani çok heyecanlı, tatlı ve eğlenceli insanlar reklamcılar ama neden sosyal ortamlarda görüşebilecekken onlarla çalışayım ki? Anladın? Evet. Bu çok iyi vakit geçirdiğiniz bir kadınla evlenmeye benziyor. Şahane bir otomobil alıp sürücü koltuğunu söküp ayakta kullanmak niye? Anlatabiliyor muyum? Biliyor musunuz beni? Buraya radyoya gelip gitmek reklam sektöründe çalıştığım stresli günlere göre çok daha rahat, güzel. Güzel bir yer burası. Kimse işime karışmıyor. Yani bugünkü metinleri patron şahsen yazıp verdi bana ama nasıl telaffuz edeceğime ben karar veriyorum. Mesela istersem veriyorum demem, veriyorum derim mesela ama metinden çıkmamam gerekiyor. Yani burası güzel. Kral Pop Radyo dedim mi zaten akan sular da. Birine ne iş yapıyorsun diye sorsun. Radyo sunucusun deyince pek küçük bir tepki. Ha öyle mi? Hangi radyo diyor? Kral Pop Radyo. Ooo. Sonra korku içinde söylüyor. Umarım sabah programını sunar.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
2: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
3: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ancastre Set. Ferre, artısı var.

0: hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu akü bir numara.
2: 21-28 Eylül tarihleri arasında Dureo Air Purifier 338S hava temizleyici,

0: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de. Evinde divan ev
1: var. Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.

0: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
4: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Pafi'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de seni bekliyor. Üstelik Pafi yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne bir

0: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de. Alışverişin yeni merkezi,
1: Merkez Ankara. Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
3: Pop, pop, kral pop. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.

Herkese iyi akşamlar. Ben Bayce, burası Kral Pop Radyo. Burada sadece en iyi Türkçe pop müziği dinlersiniz. Çünkü onu çalıyoruz, dinleyecek başka bir şey yok. Evet, bakın yalan söylemeyeceğim. Dinlediğiniz şarkıları düzenlemek, seçmek falan benim işim değil. Değil, oturup her gün size playlist falan hazırlasaydım programıma konsantre olmak için vaktim kalmazdı. Zengin bir şirketiz. Her işi başkasına yaptırabiliyoruz. İşte bu işi 25 bin liraya yapacak birini bulduktan sonra niye Bay J'ye yüklenelim gibi de bir anlayış da vardı. Ayrıca yayın yönetmenim Erkan Eroğlu var. Bu işin piridir. Yani kısa bir süre sonra evlenmeyi düşünüyor. Çok fazla muhakeme yeteneği olmadığı konusunda kesin yargıya varmama neden olabilir. Ama yani sağduyu sıfır. Ama iyi çocuk, iyi çocuk. İyi insan. Hep desteğini gördüm. Hiç kösteğini görmedim. Bizim için, hepimiz için saçını süpürge edersen bu işe gerçekten ihtiyacı var. Çünkü açık konuşacağım. Biz, ben, ekibim, sabahki palyaço kız falan hiç saçınızı süpürge etmek isteyeceğiniz tipler değiliz. Ya bir dinleyicimden mesaj geldi. Bayce, senin çocuğunun annesi olmak istiyorum demiş. Çok sinirlerim bozuldu. Bozuldu. Yani insan böyle bir teklifi yaparken karşı tarafın hayatını hiç mi düşünmez? Evliyim. Evet. Başım bağlı, bu işlerin adamı değilim diye cevap yazdım nazikçe. Nazik teklifinizi geri çevirmek zorundayım dedim. Bana yazdı, sen bilirsin, karar senin yazdı. İnanamıyorum, gerçekten, yani gerçekten de sizce benim çocuk sahibi olmaya ikna edilmem bu kadar kolay mı? Yani bir mesaj yazıyorsun Bay J'ye. Çocuğunun annesi olmak istiyorum. Tamam. Tamam yapalım, bu akşam mı, yarın akşam mı, sen de mi, ben de mi? Bir dönem çok fazla insan benim çocuğunun babası olmamı istiyordu. İyi bir şey diye söylemiyorum, korkuyorum diyorum size. Bir de ben hassas bir insanım. Çocuğum olacaksa babalık etmek isterim, doğuma girmek isterim. Yani bir kez girdim, bir daha girmem, şaka yapıyorum. Ben. 50 kere söyledim doktora. Ben bu işin tıbbi kısmını uzaktan destekliyorum. Ben moral ekibiyim dışarıdan. Yani gerekirse koridorda beklerim, su taşırım, taksi çağırırım ama içerideki ekipte ne işim var? Doktor, olur mu öyle şey? Eşiniz de söyledi, siz doğuma gireceksiniz dedi. Tamam dedim. Çığlıkları duymamak için kulaklık taktım. Meğer kulaklığın ses gücü, öyle bir kulaklık yok. Hani şu dışarıdaki sesi kesen filan. Bebeğin doğmasına yardım etmeye başladım. Çünkü biri şunu yapar mısın dediğinde hayır ben burada misafirim diyebilecek bir niteliklerim yok. Benim hayır diyemiyorum, öyle bir özelliğim. Zaten doktor bana eldivenleri uzattığı anda anlamam lazımdı. Yani bu eldivenleri niye takıyorum? Anladın? Yani belli ki iş büyüyecek. Sonra göbek bağını keser misin dedi. Elim ayağım titriyor. Yani evet bak. Tıp okumayı çok istemiştim ama bilin bakalım ne oldu. Okumadım. Okumadım. Neyse makası tuttum, elim titriyor. Önce heyecandan doktorun burnunu elimle yakaladım, onu keseceğim. Öyle bir stres seviyesi. Herkes Bayşe sakin ol, sakin ol ya. Sonra iki kişi beni sabitledi, işi tamamladım. Eyvallah. Ve dedim ki bakın bundan sonra bir şey daha yaptırırsanız sendikal haklarım için tıp sendikası hakkında mahkemeye bas. Hayret bir şey ya. İsterseniz sıradaki doğumlara da gireyim. Bambaşka göre sezaryen var mı? Koridordan nöbet var mı? Bebeğin kimliğini ben mi çıkardım? Arkadaşlar nüfus müdürlüğüne gidiyorum. Evrak verecekseniz. Ve ben doktoru eve çağırıp çimleri biçtiriyor muyum abi? Peki, ümit ediyorum başka çocuk yok. Yok yok başka çocuk yok. Olursa da insanlık hali. Umarım bunu yapan kadının parası vardır. Yoksa çocuğu evde ben eğitmek zorunda kalacağım. Onu söyleyeyim.

çok çok çok ünlü bir radyo sunucusuyum. Ama tabii sizin için ünlüyüm. Yani mesela dinlemeyen kıymetimi bilemez. Hatta belki kıymetli falan da değilim. Sadece sizin için kıymetliyim. Hani annesinin güzeli, kargaya yavrusu kuzgun misali değil mi? Her halükarda çok memnunum ben hayatımdan. Yani sizi ve alkışlarınızı duyunca bazen biraz strese giriyorum, yalan söylemeyeceğim. Çünkü alkışın altında şöyle bir mesaj var. Sen çok iyisin, seni çok beğeniyoruz ve alkışlıyoruz. Ama bu aynı zamanda şartlı bir alkış. Bundan sonra da iyi olmanı bekliyoruz. İyi olmadığın gün ne bu alkış ne bu sevgi yağmurunu... Yük bindiriyor. Yani yük taşımıyorum. Yük sırtıma değil, beynime biniyor. Beynimin durumu da zaten uzun süredir dinleyenler bilir. Yani sağ lobla sol taraf pamuk ipliğine bağlı artık. Serebler korteks mi diyorlar neydi? Bazen bağlantı kopuyor. Neyse biliyorsunuz zayıflama iğnesi kullanıyorum. Biraz kilo aldım son zamanlarda. Ya biliyorum. Hayatımdaki kadın seçiminde kilo konusuna bu kadar takıntılı bir olarak bazen kendime inanamıyorum ama benim kilo almam bir sinyal. Sevgili dinleyiciler, yeteri kadar çok sevgilim olmadığının sinyali. Ne kadar şişmansın Bayce? Size şişmanım demedim, kilo aldım dedim. Ah, Allah korusun. Hayır, ben şişman olmak istemiyorum. Şişman dinleyicilerin de kalbini kırmak istemiyorum ama bu bir seçim meselesi. Ben gerçekten istemiyorum. Yani isterseniz benim kebabımı, mantımı da siz yiyebilirsiniz. Saygım sonsuz, sevgim sonsuz. Benim genelde derdim şeydir, 84 kilo olurum, 79'a düşmeye çalışırım. Öyle 164 kilo oldum, eyvah mideme kelepçe mi, hayatımı baştan mı kursam triplerine girmiyor. Benim meselem daha basit. Pantolonun düğmesiyle aramdaki ilişkinin bozulmasını istemiyorum. Bir noktadan sonra düğme bana bakıyor, ben ona bakıyorum. İkimiz de bu ilişki nereye gidiyor kanka gibi bakışı. Bir de bazen televizyonlarda haber oluyor. İnanılmaz bir kiloya ulaştı, günlük hayatında zorlanıyor filan. Doktor... Değil mi şey var doktor bilmem ne var. Bakıyorum yanımdaki insanın gözleri dolu dolu olmuş. Kendiken nasıl olmuş ya? Yemek yemiş hayatım. Yemek ya. Bir anda gökten inmedi bu kilo. Tabii işin içinde sağlık sorunları, metabolizma, ilaçlar, hormonal, psikolojik sebepler oluyor. Ona lafım yok. Ama bazı haberlerde öyle bir anda ki sanki biri gizlice kaloriyle doldurulmuş gibi böyle aldın mı? Halbuki öyle bir ülkedeyiz ki Türkiye'de. Zeytinyağlılar var, bin türlü sebze yemeği, salata var, yeşillik var, balık var. Seçme şansı da var ama bizde problem şu. Ben aslında çok az yiyorum ama nedense kilo... Evet çok enteresan. Buzdolabı da gece kendi kendine açılıyor zaten. Sabah kalkıyorsun, 3 tabak eksik. Kim yedi belli değil. Evde güvenlik kamerası kuruyorsun. 0-2-17 sen çıkıyorsun. Ben kendime çeki düzen vermeye çalışıyorum. 84'ten 79'a inmek kolay değil ama mümkün. Yeter ki akşam saatlerinde mutfağa girmeyeceksin abi. Göz temasını da kestim ben. Benim kilo verme programım bu. Buzdolabıyla arama mesafe koyacağım. Olmazsa avukata giderim artık.

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve

0: makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
6: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
7: Büyük rahatlık PTR.
9: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında.

Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
1: Getir, bir mutluluk getir.
3: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: yaşında.
1: Kızım sence ben sadece para mı istiyorum? Ben birisi olmak istiyorum bu hayatta Gülizar. Saygı duyulan, kapısı açılan, sandalyesi çekilen, onların masasına oturan biri.
2: Yeni dizi Başkalarının Hayatı Cumartesi Star'da.
3: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
4: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan, işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir,

ile merhaba millet. Neşenizin, keyfinizin yerinde olduğunu ümit ediyorum. Umarım güzel bir gün geçirmişsinizdir. Şimdi bizi koca bir cuma gecesi bekliyor. Umarım sorumluluklarınızın bilincinde tüketirsiniz. Çünkü ben öyle yapmayacağım. Evet. Karım bu akşam evde oturmak istiyor. Kankalarımla partileyeceğiz. Evet. Aramızdan birilerinin benim gibi çocukça ve serseri gibi davranmaması iyi olur. O da ben olmayacağımı göre sizden rica ederim. İstirham ederim. Meteorolojim. Bence meteorologların ceza alması gerekiyor. Yanlış bir şey. Her gün bir şeyler anlatıyorlar. Yağmur yağabilir de, yağmayabilir de denilen. Ben de böyle bir meslek istiyorum kendime. Havada karışım olursa yağar. Karışım oluşmazsa yağmaz. Ya güzel insan. Değerli beşer. Karışım olacak mı? Onu söyle. Bilemeyiz, emin olamayız. Bilemediğim bir şey hakkında ulusal radyoda yayına çıkıp anlatıyorsun ama ya. Yani. Üstelik bir şey de yanlış anlamayın. Yani bizim meteorologları çok seviyorum şirkette. Yok yani işsiz kalsa birkaç ay para filan da veririm. Sonra ne hali varsa görsün bebeğini ilgilendirmedi. Bu meteorologlar ne anlatırlarsa anlatsın değişen bir şey. Mesela kasırga diyorlar Amerika'da. Mesela 100 kişi ölüyor. Hiç söylemese ne olacak onu merak ediyorum. İnsanlar evlerini terk etmiyorsa ben ne yapayım diyor meteorolog. Uyardık biz diyor. Demek ki diyorum yeteri kadar güçlü değilsiniz siz meteorologlar. Sizin yerinize evlere silahlı adam yollamak daha mantıklı. Yaptığınız açıklamalar hayat kurtaramıyor. Gerçekten kesinliği olmayan bir bilgi vereceğiniz meslek olabilir. Mesela okulda öğretmen sorduğunda 3 artı 4 kaç diye. Tahmini olarak mı 7 diyoruz biz, aldı mı? %20 ihtimalle 8, alçak kesimlerde 9. Şimdi de şeye takılıyorum ya, davalarla uğraşacak mıyım? Meteorologlar alıngan mı, şaka kaldırabiliyorlar falan diyor. Çok önemli bir iş yapıyorlar. Belki de onlara daha fazla kulak vermeliyiz. Ne dersiniz? Hayır mı? Bence de ama eğer alınganlarsa bence çok kıymetli bir iş yapıyorlar. Ay, ben o kadar şanssız bir insanım ki. Bak böyle meteorolog şakaları, esprileri falan yaparım. Akşam gazeteyi bir açarım. Mesela bugün meteorologlar günüymüş. Dünya meteorologları. Lanet olsun! Başımı ellerimin arasına alıp lanet olsun. Mahcubiyetten elimin küçük parmağını kemirip kopartmaya çalışıyorum falan. Değişik biriyim, değişik biriyim. Peki madem bu hafta piyangoyu kazanacağım. Büyük ihtimalle şu anda hayatınızdaki Bay J'nin son canlı programını dinliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü ben çalışmayacağım. Yani piyangoyu kazanıp ben yine eski işimi yapmaya devam edeceğim diyen insanları gerçekten anlamıyorum. Saldırmak istiyorum. Zarar vermek. Ya kardeşim ne yaptın sen? Milyonları kazandın, hala işe gideceksin. Bir bakıyorsun adam Hawaii'ye gitmiyor. Etrafı süper modellerle çevrili değil. Yerine 5 tane dönerci açmış. Silindirin önünde kan ter içinde. Hayır illaki Hawaii'lere git, gününü gün et demiyorum ama en azından piyangoyu kazanamamış insanların kalbini kırmamak, üzmemek adına hiçbir şey yapma. Hiçbir şey yapma. Öyle dur. Çalışma Allah aşkına. Belli ki evrenin senin için farklı bir planı var. Pekala, 25 Eylül Cuma akşamının sonuna geldik. Bay J ben. Siz Kral Pop Radyo'dasınız. Eğer pazartesi günü hala burada olursam ki bilin ki piyango bana çıkmadı. İnşallah çıkar. Ama hiç merak etmeyin. Büyük ihtimalle ben yine geleceğim. Çünkü bazı insanların piyangoyu kazanması lazım. Bazı insanların da o insanları radyodan kıskanması gerekiyor ya. O ben oluyorum. Görüşemezsek de bilin ki ben piyango çıktı hava. İyi geceler Türkiye'm.

Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

sen benim ellerimden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdamdın.